senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Beşinci adımda attım adımı, altıncı adımdan gelecek kadere ve kudrete lanet olsun. Para mıdır insanların nazar ve miktarı, her yerde kurulmuş bir namet pazarı. Ben de oldum bu alemin okur yazarı, bu alemin kalemine de mürekkebine de lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: unut beni. Unut, sen de unut beni. Kimler unutmadı ki zaten? Sen de unut. Sen de boşver beni. Vazgeç. Vazgeç artık inadından. Sen Allah'ın aşkına vazgeç inadından. Unut beni. İki gözüm, unut beni. Unut beni. Unut beni.
1: Sultan Efendim.

0: Sultan Efendi.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

Hayat insana tükürdüğünü yalatmaz, yutturur. Bir gün seni de kırarlarsa içinin çürüdüğünü hissedersin. Kimileri sırtından, kimileri kalbinden vurur. Şimdi yavaş yavaş kalbimden yok oluşunu izliyorum. Kursağımda bıraktığın hayallerimle rest çekmişim her şeye. Eyvallahım yok kimseye. Eyvallahım yok. Hüzünlüyken de gülebiliyorum.

yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım, ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel olsa ne fark.

0: Hiç kimse.
1: Sultan efendim.
0: Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Yak.

yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini.

0: musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yeriniz mevcuttur. Adres Odunpazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
3: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimek lertaş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi dinliyor.

0: radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
1: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum. Olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.

0: Konstrüksiyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
0: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gereviç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-42-31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
3: Sultan Radyo.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

bedava kampası, takım elbise ve bokin setlerinde 6.999 TL'den başlayanlar sizi bekliyor. At Cumhur Caddesi Garanti Bankası. Gerçek til üstün te. Kilis 6 yıldız kriks. El alem dinlese de Kilis sana yarıyor.

0: ihtiyaçları için Doğadres Başar Yapı. Kırbahçeli, Trikli Tente, Girdinca, Elektri Panj ve Keping, PCK ve Pence Sistemi, Alüminyum Orama, Camce, Kompozit Dış Kaplam, Fotol Kapı, Duşakabin, Sinetik ve Balkon Semleri, Prefabrik Evlerleri çok hafazlı. Hadi uygun fiyatlarla kaliteli işçiliğe. Başar Pelde Vural Özkır. Adres Üsket Sanayi Sitesi D Blok numara 2 Kante. Telefon WhatsApp'ı 0533 508 2115. Hayal edin, bir yapalım. Başar Pelde. Adresi mi azan olabilir? Size bir telefon kar yakın. Instagram adresi Başar Pelde.
1: Sultan Radyo.

beni öldürdün. Hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

Hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuna.

sen tutamaz kendini, dilinden kopar da gider.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Barda Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

de neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8.000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
3: Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
5: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
3: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz çapallı kaymaklı köy yoğurdu, çayır homojenize yoğurt, çayır sahan kaymak, çayır rulo kahvaltılık kaymak, çayır künefelik peynir, çayır yayık tereyağı, çayır Antep peyniri, çayır beyaz peynir, çayır çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
6: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
7: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
8: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendim.
3: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sahip.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranın yüreğin, daha da yolun var demektir.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın. Kazançlı çıkan siz olun.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09, 0551 949 19 94, 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
6: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Aman ben mi? Ne var? Düş yorar mısın? Be adam, biraz nefesleneyim. Dur ki yorgunum. Duramam. Neden? Fena mı gider beklemekten? Vah vah. Bilir misin ki ne gördüm? Hayırdır inşallah. Yemek yiyip yatıverdim. Tam yarıydı gece. Bir öyle hayvana bindim ki seçemedim iyice. Peki o bindiğin at mıydı? Anlasak neydi? Bilemedim. Yalnız dört ayaklı bir şey.
1: Katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, yediç mi desem, koyun mu desem, çepiç mi desem, katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, yediç mi desem, koyun mu desem, çepiç mi desem.
0: Biraz yürüdük. Geçtiğin nasıl yerdi? Nasıl mı yerdi? Unuttum. Görür müsün derdi.
1: Yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem.

0: Karşıma baktım, dikildi.
1: Kim?
0: Bir adam.
1: Tanıştınız mı?
0: O bilmem tanır mı? Ben tanımam.
2: Babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, hısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şudur mu desem, budur mu desem, babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, hısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şudur mu desem, budur mu desem.
0: Uzatma.
1: Sen buluyorsun belanı Allah'tan. Bu elde bir, yalnız pek seçilmiyor. Ne zaman?
2: Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem.

Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen oraya ya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz.

fıtratta o mahiyette. Tanımaz bindiği mahluku sürer kör körüne. Tanımaz gittiği yer hangi taraf gördüğüne.

0: gider doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver, tam bizim iş.
1: Sultan Radyo.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
0: Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve oğulları.
3: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2. Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
1: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-42-31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
2: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

0: Radyo Sudan'da şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım...

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O Allah ki ortaksız olandır.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan çiğ köfte. Üniversite şubesi ve Beşevler şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: 6.0 Sultan Efendi. Sultan Efendi.
1: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz.
2: Sultan Efendi.
1: Slow. Arabesk. Günün her anı en iyi. Radyoların sultanı her an yayında.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
1: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreş Paşa Mahallesi Palmiye Kafe Arkası Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın

0: mi? Far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Saatlerimiz 12.51'i gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin birleştiği tek frekanstan 106.0 Radyo'nun Sultan'dan sesimin gittiği, sesimin duyulduğu Radyo Sultan dostlarına saygılar, sevgiler. Çok güzel bir pazar günündeyiz değerli Sultan dostlarımız. Startımızı veriyoruz. Sizlerle birlikte olacağım 3 saat boyunca. Bu güzel şarkılar, bu güzel yorumlar sizler için gelmeye devam edecek değerli Sultan dostlarımız. İlk güzel şarkımızı sizler için sanatçımız Ferdi Tayfur'un güzel bir şarkısıyla sizlere baş başa bırakıyorum. İSO ve İSO'nun mekanı başladı. Haberiniz, bilginiz olsun.

Sanatçımız Feri Tayfur'un o güzel şarkısıyla birlikte olduk değerli Sultan dostlarımız. O güzel şarkımızın sonrasında gümbür gümbür geliyoruz değerli Sultan dostlarımız. Frekanslarımız 106 öyle değil mi? Radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Radyolarınıza ses veriyorsunuz değerli Sultan dostlarımız. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Ailenizin frekansı sizin frekansınız. Radyonuz Sultan'dasınız. Neşeniz bol olsun. Keyfiniz daim olsun. Rabbim sizlere dert verip derman aratmasın. Hep sizleri mutlu etsin. Huzurlu etsin değerli Sultan dostlarımız. O güzel şarkımızın sonrasında Baba Müslüm geliyor sizler için. Bu güzel şarkımı şu anda frekanslar 106'ı göstermiş olan tüm Radyo Sultan dostlarına armağan ediyorum. Haydi bakalım.

0: Evet değerli Sultan dostlarımız, muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Sanatçımız Orhan Gencebay'ın o güzel şarkısını sizlere aktarmış olduk. O güzel şarkımızın sonrasında Hakan Taşıyan seslendiriyor sizler için değerli Sultan dostlarımız. Seni benden ayıranlar. FM bandınız 106.0. Radyonun Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Elimizden geldiği kadar, dilimizden düştüğü kadar bu güzel eserleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz değerli Sultan dostlarımız.
1: Benim inlesin.

Saatlerimiz 13.14'ü gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Kilisemizin tek frekansı, tek radyosu, Radyonu Sultan'da muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Damardan kalbe giden ipince bir otobanda yan yattık, çamura battık, kolumuzu kırdık, bacağımızı kırdık ama yine direksiyonu bırakmadık, öyle değil mi? Burası Radyo Sultan, buradan çıkış yok. Burası ailenizin frekansı, burası sizlerin frekansı değerli Sultan dostlarımız. Çok güzel bir pazar günündeyiz. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bugün yine benim mutlu günüm. Çok sevdiğim, değer verdiğim eskilerden bir DJ Hasan var. DJ Hasan. Şimdi astsubay oldu, komutanım oldu şimdi. Ona güzel bir şarkı gönderiyorum değerli Sultan dostlarımız. Vay vay vay, aç sesini kardeşim, aç. Böyle şarkıları uzayda bile dinleyemezsiniz, uzayda. Hadi bakalım. Burası Sultan Radyo.

Armağan olsun, hatıram olsun sana bu şarkı. Sana bu şarkı. Evet, değerli Sultan dostlarımız, muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Frekanslarımız 106, öyle değil mi? Radyonun Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. O güzel şarkımızın sonrasında yine sizlerin sevdiği güzel bir şarkı, güzel bir yorum ile sizleri baş başa bırakıyorum. İso ve İso'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz. Radyonun Sultan'dasınız. Ağlar, paçalar, beyler gibi gümbür gümbür devam ediyoruz birlikteliğimize. Şu anda frekanslar 106 öyle değil mi? Kaptan şoförlerimiz, bu güzel şarkı özellikle ama özellikle sizler için geliyor. Yine şu anda evlerinde bizleri dinlemek duran sultancılarımızı unutmuyoruz. Banda, bahçesinde, piknik alanlarında bizleri dinlemek duran sultan dostlarımız, sizleri unutmuyoruz. Seni yakacaklar benim yerime. Seni Allah bile affetmeyecek.

Evet değerli Sultan dostlarımız, muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Stüdyo saatlerimiz 13.41 gösteriyor. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin birleştiği tek frekans. Radyonu Sultan'dasınız. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Elinden geldiği kadar, dilinden düştüğü kadar sizlerin sevdiği o güzel şarkıları sizlere aktarıyorum değerli Sultan dostlarımız. Her zaman söylüyoruz. Burası ailenizin frekansı, burası sizlerin frekansı, burası Radyo Sultan. Damardan kalbe giden ipince bir otobanda çok güzel bir pazar günündeyiz. Hadi bakalım. Yan yattık, çamura battık, kolumuzu kırdık, bacağımızı kırdık, yine direksiyonu bırakmadık.

0: Tanrı kullarını zaten affeder. Yeter ki sen beni affet sevgilim.
1: Affet sevgilim.
0: Evet değerli Sultan dostlarımız, saatlerimiz 13.45'i gösteriyor. Aleminin güzel frekansı radyonun Sultan'da muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Çok güzel bir pazar günündeyiz. Elinden geldiği kadar, dilinden düştüğü kadar bu güzel şarkılar sizler için gelmeye devam ediyor. İSO ve İSO'nun mekanındasınız, radyonun Sultan'dasınız. Sırada çok güzel bir sanatçımız, çok güzel bir yorumcumuz geliyor sizler için. Bu güzel şarkımı sesimin gittiği, sesimin duyulduğu tüm Radyo Sultan dostlarına armağan ediyorum. Bazen ağlıyoruz, bazen gülüyoruz, bazen hüzünleniyoruz. Ama yine de hayat devam ediyor, öyle değil mi? Kimseyi kırmayın, kimseyi üzmeyin, kimseyi incitmeyin değerli Sultan dostlarımız. Bu dünya gelip geçici, yalan dünya. Hadi bakalım.

umurumda değil terk edip gitmek her şeyi bir anda. Hiç korkutmuyor beni ölüm, korkutamaz be gülüm. Seni bırakıp gitmek, seni bırakıp gitmek var ya, seni bırakıp gitmek. İşte o ölümden de öte ölmek, gözü açık gitmek demek can kuşum. Gözü açık gitmek.

Evet değerli Sultan dostlarımız, muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Özkan Can'ın o güzel şarkısının sonrası da İmparator geliyor sizler için. Bu güzel şarkımızı, bu güzel yorumumuzu Radyo Sultan Yönetim Kurulu Başkanımız değerli Mehmet Yanıt Hocam'dan Medimekler Taşpırı'nın tüm çalışanlarına armağan edilmiş. Değerli Cuma Ustamıza armağan edilmiş özellikle, ama özellikle. Hadi bakalım devam ediyoruz.

İnsanları tanımak, insanları anlamak öylesine zor ki, öylesine zor. Ben demiştim. O güzel çalışmamızın sonrasında İzzet Yıldız Han'ın güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım değerli Sultan dostlarımız. Biliyoruz şu anda frekanslar 106'ya kilitlenmiş durumda. Ben de elinden geldiği kadar, dilinden düştüğü kadar çok güzel bir pazar gününden böylesine güzel şarkıları sizlere aktarmaya devam ediyorum. Kaptan şoförlerimiz, ses biliyorsunuz öyle değil mi radyolarınızda? Hadi bakalım. Şu anda evlerinde bizleri dinlemekte olan sultancılarımız vardır. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Tüm emniyet teşkilatımıza, Mehmetçiklerimize saygılar, sevgiler. Hadi bakalım, devam ediyoruz.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın.
1: Sultan Efendi.
2: Radyosu olan bizi dinliyor.

Sevgi nedir bilmeyen, seni kalbime gömdüm. Saatlerimiz 14.07'yi gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Gümbür gümbür geliyoruz, öyle değil mi? Vallahi diyorum size, vallahi. Böyle şarkıları uzayda bile dinleyemezsiniz, doğru değil mi? Frekanslarımız 106'ya kilitlenmiş durumda. Ailenizin frekansı, radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Sıradaki bu güzel şarkımızı özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına armağan diyorum. Allah kurtarsın dileklerimiz ile, günler ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur. Yine Belgin kardeşimizden oğlu İlker Demirkıran'a armağan edilmiş bu güzel şarkımız, bu güzel yorumumuz. Hayır.

şu kara toprakta toz oldum babam. Bu güzel şarkımızı da özellikle tüm babalarımıza armağan ediyorum. Ölmüş babalarımızın emekanı cennet olsun, kabirleri nurlarla dolsun. Devam ediyoruz değerli Sultan dostlarımız muhabbetimize, seyrimize. Saatlerimiz 14.17'yi gösteriyor. İSO ve İSO'nun mekanındasınız, radyonun Sultan'dasınız. Çok güzel bir pazar günündeyiz, öyle değil mi? Sanatçımız Kibariye seslendiriyor sizler için. Ecel olsun bana senden başkası. Hadi bakalım. Radyolarınıza ses veriyorsunuz. Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Gümbür gümbür devam ediyoruz değerli Sultan dostlarımız.

Evet değerli Sultan dostlarımız, devam ediyoruz muhabbetimize, seyrimize. Koparamam kalbimi, söküp atamam yerinden. Sana taptığım Allah gibi söyle ne gelir elden. Sanatçımız Erol Budam'ın o güzel şarkısının sonrasında çayınızı içiyorsunuz, kahvenizi yudumluyorsunuz, radyonun sultana takılmaya devam ediyorsunuz. Şöyle bir hayallere dalıyorsunuz, öyle değil mi? Nereden nereye geldik diye, öyle değil mi? Hayat işte, neyin ne getireceğini yalnızca Rabbim, o güzel Allah'ın bilir. Rabbim sizleri yormasın, incitmesin. Hep neşeli olun, hep gülün. Dünyanın başka bir şeyi yok. Vallahi dünya gerçek de insanlar yalan, öyle değil mi? Orhan Gencebay seslendiriyor sizler için. Veda edeceksen et artık, yeter. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz. Radyonun sultandasınız. Biliyorsunuz bugün pazar. Bugün damarın adresi. Öyle değil mi? Hadi bakalım.

Vazgeç. İsyankarın üstünden öğren.

Seni asla bir daha görmek istemem. Sanatçımızın ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Devam ediyoruz birliklerimize değerli sultan dostlarımız, ağalar, paşalar, beyler gibi. Ailenizin frekansı radyonu sultana takılmaya devam ediyorsunuz. Şarkılar ne acaba, güzel mi acaba? O güzel şarkımızın sonrasında sanatçımız yine güzel bir sesiyle, güzel bir yorumuyla Yusuf Harputlu geliyor sizler için. Senin aşkın da, senin sevgin de yalanmış.

olmazdı din oldu ya. Başını bırak olsun. Kalbimde açan çiçek soldu ya. Bırak solsun. Olsun be gülüm olsun. Senin sevdan, senin aşkın yalanmıştır.

Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz.

Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen de bil, sen de düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde.

Hadi git, sevdiğimi bile bile git. Hadi git, bir kalemde sile sile git. Hep büyük aşklar zaten böyle biter. Sanatçımızın ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Stüdyo saatlerimiz 14.54'ü gösteriyor. Değerli Sultan dostlarımız, muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Ailenizin frekansı, sizin frekansınız. Radyo Sultan frekanslarındasınız. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bir efsane ile birliktesiniz. O güzel şarkımızın sonrasında yine sizlerin sevdiği güzel bir şarkı geliyor. Değerli Sultan dostlarımız. Bu güzel şarkımı sesimin gittiği, sesimin duyulduğu tüm Radyo Sultan dostlarına armağan ediyorum. Candan, yürekten, kalpten. Hadi bakalım. Radyolarda ses veriyorsunuz. Çok güzel bir pazar günündeyiz, öyle değil mi?

Dünyası pot pempedir, insan sevince. Devam ediyoruz muhabbetimize, seyrimize değerli Sultan dostlarımız. Sırada yine çok güzel bir sanatçımız ile sizleri baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkımızı Sefhan Pidefır'ın tüm çalışanlarına, değerli patronu Hanlan Deliçay kardeşim, bu güzel şarkı senin için geliyor. Yine şu anda bağında, bahçesinde, piknik alanlarında, arabaların içerisinde bizleri dinlemekte olan tüm kaptan şoförlerimize armağan ediyoruz.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, he?

Sanatçımız Mahzun Kırmızıgül ile birlikte olduk değerli Sultan dostlarımız. O güzel şarkımızın sonrasını devam ediyoruz muhabbetimize, seyrimize. Frekanslarımız 106, öyle değil mi? Sanatçımız Emral seslendiriyor sizler için bu güzel sesiyle, bu güzel yorumu ile bu güzel şarkımızı. Radyolarınıza ses veriyorsunuz, Radyonun Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. ISO ve ISO'nun mekanındasınız, Radyonun Sultan'dasınız. Haydi bakalım.

sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksan dünyaya alsam ne çıkar? Bu kalbim sadece ama sadece seninle çarpar. Seni benden bir tek ama bir tek ölüm ayırır. Seni benden bir tek ölüm ayırır.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te, üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55 bin TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79 Instagram adres prestij_akademi.
0: Balıkçı Memik ve oğulları çok yakında Kilis'te. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05 Balıkçı Memik ve oğulları.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi.

0: 332 66 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 66 56. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi

0: Baklavacı İlhan'da 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Sultan efendim.

0: kaldı ya.
1: Sultan efendim.
2: Melek kimi? Gün doğar melek kimi? Biz bir gelin aldık. Dondurma bebek kimi?
3: Allah muhafaza.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın.
1: Sultan Efendi.

Uyansana Hüseyin hatırım, dili tatlım, Karabağlım, ölüm sana yakışır mı?

Yere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm,

Yoksa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Harabeye döndürdün garip gönlümü. Harabeye döndürdün.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan çiğ köfte. Üniversite şubesi ve Beşevler şubesiyle Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapalı.

kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo

0: tek noktada.
1: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
2: Tavacı Kebapan çok yakında hayata geçireceği yeni projeyle siz değerli misafirlerine daha güzel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bizi takipte kalın, sürprizleri kaçırmayın.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Cadde.

0: Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
0: Adam gibi radyo.

Evet. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendi.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
4: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
5: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim. Güvenilir hizmet. Kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba. Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Radyo.

0: araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
0: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79. Tavacı Kebap Han çok yakında hayata geçireceği yeni projeyle siz değerli misafirlerine daha güzel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bizi takipte kalın, sürprizleri kaçırmayın.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır.

0: Yakındaki liste. Denizden sofranıza uzanan taptaze lezzetlerin yeni adresi çok yakında Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda hizmetinizde. Tazelik, kalite ve güvenilir alışveriş için yeni adresiniz. Çok yakında hizmetinizdeyiz. Adres Recep Tayyip Erdoğan Meydanı. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. Balıkçı Memik ve Oğulları.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
0: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
5: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis

0: Hakan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
1: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra

0: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055.
1: 0534 862 9328.
0: En iyiler bizimle yetişir.
2: Adam Gibi Radyo, Sultan Radyo.

Aşkın zehir olsa yine içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. Orçun saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: Sultan Efendi.

0: 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı, Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres: Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan.

0: Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, Sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
1: Sultan Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Sultan efendim. Ne taşlarım. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım. Bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yarım, cancağızım.

toprakları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24.

0: Her şey boşmuş işte. Candı, canandı. Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Vuslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut. Gönlüm sevmedin farz et. Unut onu, unut. Unut gönlüm sevmedin farz et.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Sultan Efendi.
2: Efendim, olay Malatya'da geçer. Malatyalı Fahri Kayhan, Allah gani gani rahmet eylesin, usta aşıktır. Sunam Malatyalı Fahri Kayhan'ın eşidir ve gerçekten güzel bir kadındır. Ve Malatyalı Fahri Kayhan karısını çok sever. Karısı da ona sonsuz hürmet eder ve çok sever. Efendim, gel zaman git zaman Anadolu'da kadınlar, biliyorsunuz, kadınlar da erkekler de hamamlarımız bizim meşhurdur. Hamamda kadınlar birlikte efendim hem sohbet ederler, hem yıkanırlar, yurlar birbirlerini, hem de böyle bir geleneği sürdürürler. Bir gün Malatyalı Fahri Kayhan, niye söylüyorsun diyeceksiniz bunu, bu yaşanmış bir olaydır. Fahri Kayhan birisiyle tartışır kahvede, köy meydanında. Tartışırken olay bayağı alevlenir. Sonrasında adam canını yakmak için der ki, sen ne konuşuyorsun yahu der. Ben senin karının sırtındaki beni bile biliyorum der. Oysa ki onun karısı da Malatyalı Fahri Kayhan'ın sırtındaki beni görüp ona söylemiştir artık nasıl bir muhabbet olduysa. Ve Malatyalı Fahri Kayhan herkesin içinde bunu duyar. Hiçbir şey söyleyemez. Sadece evine gider. Suna der, böyle böyle oldu. Ben inanmıyorum ama ellerin yüzüne daha nasıl bakarım der. O da der ki, yiğidim sen beni tanırsın, benim sana olan sevgimi bilirsin. Benim seni nasıl sevdiğimi, nasıl bağlı olduğumu bilirsin. Kurban olayım hele, inanma. Gel zaman git zaman günler geçer ama Malatyalı Fahri Kayhan bir türlü huzura varamaz. Bir türlü mutlu olamaz. Karısı da onunla birlikte mutsuz olur ve bir gün eve geldiğinde görür ki karısı kendini ipe asmış. Kocama bu mutsuzluğu daha fazla yaşatmak istemiyorum deyip canından geçmiştir. Malatyalı Fahri Kayhan da kime ne desin, kime ne söylesin diye düşünürken karısının cansız bedenini sabaha kadar evde yere yatırır ve başında bu türküyü söyler. Şafak sök.

Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Güzeldik senle ben, güzeldik yan yana. Sen şimdi iste tüm zaferler senin olsun ve tebrikler olsun gidişine. Varsa bu kadına ettiklerine. Ama avucumda dünya ile geldim, görmedin ki. Hiçbir şey vermemek için hiçbir şey almadın ki.